Efendim, Adavapuru'ndan tekrar günaydınlar. Mikrofonlarda da hata olduğu için sanırım bugün sizlerle sohbet edemeyeceğim.